Chaque vinyle avec une tirine curieuse sous. Bugün Ayanay ve The Weiser arkadaşlarımla çaldım. I and I ve The Weiser. The Weiser.